bile. Sen oluruz o diline bölesen. Kual kual kual ilelepe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelesek. Vererek.

derdol, derdol. Ça. İki bilet alıyorum bebek Yunanistan'a. Memlekete dönemiyorum acı verir insana. Şengenini çıkan bebek kimi demiştim sana. Gelip yaralı çok da süren ölçesi.

tepene. Sey oluruz o diline pölese. Kual kual kual ilelepe. Kaçı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese.

cebine. Sen oluruz o diline pölesen. Kual kual kual ilelebe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Veririm işini bilinize.

cebine. Sen oluruz o diline pölesen. Kual kual kual ilelebe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Veririm işini bir.

bile. Ne sey, oluruz o diline kölesey. Kual kual kual ilelepe. Kaçı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Vererek.